0: İyi mi? Ne arıyor? Hello?
1: Hello, it's your mommy.
0: Hi, it's mommy. Can you hear me?